0: dört.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor, ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

Karnaval'dan ve çok güzel bir çarşamba gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben 2 saat boyunca hafta içerisinde her gün olduğu gibi sizlerle hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Hadiseden Feryat.

Fox'tan devam edelim. Özel uçağınız yok ama özel uçak sahibiymiş gibi davranmak isterseniz eğer, zenginlerin yeni havalimanı modasından bahsedeyim. Bloomberg Business yazmış, dünyada giderek yayılan lüks havalimanı hizmetlerini incelemiş. Özel jetiniz yok ama VIP salonlar, özel girişler, hızlı geçişler, kişi özel hizmetler. Uçağa binmeden önce kendinizi gerçekten başka bir seviyede hissetmek istiyorsanız, yıllık üyelik ücreti 5000 dolara kadar çıkıyor. Yani özel bir uçağınız olmasına gerek yok özel bir muamele için.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Her gün ne pişirsem diye mutfakta saatlerce düşünmekten yorulanlara harika bir haberim var. Bilim dünyası son noktayı koydu. Sürekli farklı yemekler denemek yerine aynı sağlıklı öğünleri tekrar etmek kilo vermeyi hızlandırıyormuş. Evet, araştırmalar diyor ki karar yorgunluğunu bırak, kalorini sabitle, düzenini kur ve tartıyla barış. Yani yine mi aynı salata demeyin, o sadenin tadını çıkarın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Bugüne kadarki en büyük teknoloji anlaşmalarından biri yapıldı malum. Hikaye 2023'te başladı. Amerika'da neredeyse bütün eyaletler Meta'ya dava açtı. İddia da şu: Facebook ve Instagram özellikle çocukları ekranda daha uzun tutacak şekilde tasarlandı. Meta 17 milyar dolara kadar ödeme yapmayı ve bazı kuralları değiştirmeyi kabul etti. Neler bunlar derseniz, 18 yaş altına günlük toplam 2 saat kullanım sınırı, gece yarısıyla sabah 6 arasında erişim kısıtlaması, okul saatlerinde sessiz bildirimler ve bazı güzellik filtrelerine yasak geldi. Evet, artık telefonlar hadi yat artık diyecek.

0: uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

İngiltere'den alışveriş tutkunlarını biraz üzecek bir haberim var. Bristol, aşırı tüketimi teşvik ettiği gerekçesiyle bazı ürünlerin reklamlarını belediyeye ait alanlarda yasaklayan ilk kent olmuş. Vay be! Hedefte neler var derseniz, fast fashion, fosil yakıtlar ve yüksek karbon salınımına yol açan ürün ve hizmetler var. Ve evet, Black Friday'de bu yasağın içinde. Yani şehirde artık %70 indirim, son 3 ürün hemen al diye bağıran reklamları görmek biraz zorlaşacak. Çok

Çocukların iyi olma hali araştırmasının sonuçlarına hemen şöyle bir bakalım. Araştırmaya göre çocukların sadece yarısından azı kendini mutlu hissediyor. 4'te 3'ü ise maalesef kaygılı. Çocukların %11'i çalışmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Doğal afetler ve yoksulluk çocukları gerçekten de korkutuyor. 29 ilde 1500 haneyle yapılan araştırmanın sonuçları böyle. Ekonominin durumundan veya aile bireylerinden birinin başına kötü bir şey gelmesinden kaygı duyuyor. Gelecekle ilgili planların gerçekleşmemesi, Covid-19 benzeri bir salgından kaygı duyan çocukların oranı da %63. Sınavlar, derslerde başarısız olmak çocuklarda kaygıya yol açıyor. Gerçekten biz çocukken böyle değildik, değil mi? Sanki bizim çocuklarımız, torunlarımız bir tık daha kaygılı.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

geçti. Stresli misiniz biraz? Çözüm çok basit. 6 dakika kitap okuyun. Evet, araştırmalara göre sadece 6 dakika kitap okumak stres seviyesini %68 oranından düşürüyor. Üstelik sıcak banyodan, müzik dinlemekten çok daha etkili bir rahatlama yöntemiymiş. Ama olay sadece stres değil. Düzenli kitap okuyan ileri yaştaki kişilerde Alzheimer ve demans riski de çok düşükmüş.

Bu soruyu ümit ediyorum ki sabah saatlerinde kendinize sormuşsunuzdur. Ya da mesai bitiminde eğer eve dönme hazırlıkları içerisindeyseniz lütfen yeniden sorun. Bana şimdi ne lazım? İstatistikler yalan söylemiyor. Vaktimizin büyük bir kısmını mesai arkadaşlarımızla geçirdiğimiz düşünülürse her üç dostumuzdan birinin iş yerinden çıkması aslında çok da büyük bir sürpriz değil. Ama asıl mesele şu. O çok sevdiğimiz work bestie yani iş yeri kankası bizim için bir can simidi mi yoksa ayağımıza bağlanan bir taş mı? Verimlilik mi yoksa bir kahve daha mı? İkinciyi tercih ediyorum.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Uzmanlar yapay zeka sohbet botlarına 5 tür bilgiyi vermemek gerektiği konusunda uyarıyorlar. Bu uyarı için biraz geç kalındı bence. Gerçekten öyle. Kimlik bilgileri ilk sırada. Adres, telefon, pasaport, ehliyet numarası gibi kişisel bilgiler. 2. Mahrem bilgiler. Özel hayat, ilişkiler, kişisel meseleler. Tıbbi bilgiler. Sağlık kayıtları ve bizi doğrudan tanımlayan sağlık verileri. 4. sırada şirket sırları var. Ve 5. sırada finansal bilgiler. Banka hesapları, kredi kartları, maaş bordroları ve vergi belgeleri. Evet, bu bilgileri girmemek gerekiyor. Eylem girdik diyenler, ne olacak bilemiyorum tabii artık bu noktadan sonra, ama dikkatli olmakta gerçekten fayda var.

0: Şehrivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Yapay zeka dünyasında malum işler uzun zamandır karışık biliyorsunuz. Yapay zeka ajanları var biliyorsunuz. Bunlar sadece iş yapmıyor. Artık birbirlerini ihbar etmeye başlamışlar. Yeni iki sistem kurulmuş ve yapay zeka ajanlarından biri başka bir ajanın kuralları çiğnediğini fark ederse bunu insan araştırmacıları bildiriyor. Çok acayip değil mi?

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ev işleri artık çok daha kolay. Ama söz konusu tamirat olduğunda gerçekten zorlanıyoruz değil mi? Özellikle biz hanımefendiler. Ama yapay zeka da ilerlemeye başladı. Mesela Japonya'da bir teknoloji şirketi gerçek dünyada görev yapabilen yeni nesil robotları tanıttı. Üstelik onlar öyle sağa dön, sola dön falan değil. Çivi çakabiliyorlar. Delme işlemi yapabiliyorlar. Nesneleri tanıyıp fiziksel görevleri kendi başına gerçekleştirebiliyorlar. Yani yapay zeka artık atölyeye, fabrikaya, inşaata doğru ilerliyor.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir çarşamba günü. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı çizgi sanat kitap evinde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi sanat kitap evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544 620 5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

Ayı sonlandırırken haftayı ortalıyoruz. Bu güzel çarşamba gününde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Melike Şahin'le açılışı yaptık. Doğum için gün sayan Melike Şahin karnı burnunda pozları paylaşmıştı. Biz de o muhteşem pozlara sevgilerimizi gönderelim. Bir an önce sağlıkla bebeğini kucağına alsın diyelim. Melike Şahin'le açılışı yaptık. Beni ancak dedi. Güzel bir iki saat var önümüzde. Hayatın ritminde yine hem gündemden uzaklaşacağız hem de haberdar olacağız. Yine çok sevdiğimiz şarkıları birlikte eşlik edeceğiz. Yine bugünü birlikte keyiflendireceğiz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Havalar mevsim normallerinin biraz daha altına düştü fark ettiyseniz. Türkiye'nin dört bir yanından sel haberleri gelirken artık bundan böyle sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında da olumsuz hava koşullarının haberlerini daha sık duyacakmışız gibi geliyor. Küresel ısınma etkisini iyice arttırdı ne de olsa. Mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar bir daha yükselecek mi? Yani pastırma sıcakları gelecek mi diye merak ediyorsanız eğer. Ekim ayı sonu Kasım ayı başına doğru pastırma sıcaklarının gelebileceğini söylüyorlar. Normal şartlar altında da zaten Ekim ayı sonu Kasım ayı ortası gibi gerçekleşiyor pastırma sıcakları ama tabii kesin bir tarih vermek doğru olmayabilir diyor meteorologlar. Bu tarihten önce ya da sonra da olabilecek sıcaklık değişimlerine şahit olabiliriz. Genel olarak böyle 25 Ekim ile 15 Kasım arasında pastırma sıcakları gelebilirmiş. Haberiniz olsun ama şimdilik bu haftayı genel olarak yağışlı geçireceğimizi söylüyorlar. Biz çarşambanın tadını, sonbaharın tadını çıkartmaya devam edelim.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Dün gece ne rüya gördünüz? Hatırlıyor musunuz? Bazen sabah uyandığımda hatırlayamıyorum gördüğüm rüyaları. Güzel düşler gerçek olsun diyelim. Gördüğümüz güzel düşler gerçek olsun, hatırlayalım onları da. Zaman zaman hatırlayamıyoruz. Fakat her gece uykumuzda o kadar fazla rüya görüyoruz ki, yeni bir araştırma ne kadar çok rüya görürseniz o kadar sağlıklı olduğunuzu söylüyor. Rüyaların görüldüğü REM uykusunda geçirilen sürenin uzaması, Parkinson ve demans başta olmak üzere 83 kronik hastalığın riskini önemli ölçüde azaltıyormuş. Yani işin aslı burada derin uyumada aslında. Derin uykuya geçtiğinizde, vücudunuz dinlendiğinde, uyuduğunuzda hastalıklar da bir bir uzaklaşıyor. Haberiniz olsun. Uykunuz derin, gününüz serin olsun diyelim. Bu güzel çarşambayı keyiflendirmeye devam edelim hayatın ritminde. Uyanık kalmak lazım ama Melis Kar yatıya geliyor.

0: Radyo Tuya.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Aslında tam egzersiz yapılacak mevsimdeyiz. Böyle açık havada koşular, yürüyüşler, sabah saatlerinde yapılacak egzersizler. En güzel zamanındayız, mevsimin tadını çıkartalım. Hiçbir şey yapamazsanız gün içinde böyle yavaş koşuyla bile kendinize gelebilirsiniz diyorlar. Yavaş koşu ya da hızlı yürüyüş mü desek ona? Yani ikisi de aynı şey aslında. Yeni bir araştırma. Yürüme hızına yakın, son derece yavaş tempoda yapılan 10 dakikalık bir koşunun beyni canlandırarak dikkati ve duygu durumunu iyileştirdiğini ortaya çıkartmış. Spor yapmak mutlu hissettiriyor. Siz ister hızlı yürüyün, ister yavaş koşun. Hangisini isterseniz yapın, yarım saatlik, 45 dakikalık bir egzersizin sizi daha mutlu hissettirdiğini fark edeceksiniz. Bu yüzden dikkatinizi toplayabilmek, duygu durumunu iyileştirebilmek için hiç değilse her gün 10 dakikayı kendinize ayırmayı ihmal etmeyin diyelim.

Şimdi yapılan bir araştırmadan bahsetmiştim. Uykunun süresi, rüya süresi daha doğrusu uzadıkça demans gibi bazı zihinsel hastalıkları da riskini düşürüyormuş. Yani sağlıklı oluyormuşuz demiştik eğer uzun süre rüya görürsek. Fakat Japonya'daki bir araştırmada der ki eğer rüya görürseniz çok fazla her gece beyninizin normalde uyku sırasında ürettiğinden daha çok enerji ürettiği için sabahları yorgun uyanmanıza sebep olabilir. Yani şimdi hangisine inanacağız? Hangisini kabul edeceğiz acaba? Bir deneyelim bakalım. Geceliğin çok fazla rüya görürseniz eğer sabah yorgun mu uyanıyorsunuz? Gece çok rüya gördüğünüz zamanlarda hafızanız daha mı keskin oluyor? Bir kendimiz deneyimleyelim kendi üzerimizde bakalım. Yapılan araştırmalardan hangisini destekliyoruz?

ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Müziğin hep iyileştirici etkisinden bahsediyoruz ama aklınıza müziğin iyileştirici etkisi deyince böyle dinlediğimiz şarkıların hastalıkları bir anda iyileştirmesi geliyor olabilir. Uzun vadede iyi gelecek. Bir de tabii dinlediğiniz müziğin türü de önemli aslında. Mesela ninniler. Yani niye çocuklara ninni söyleriz? Hiç düşündünüz mü? Ağlayan bebekleri sakinleştirmek için, çocuklar uykuya bir an önce dalsın diye, araştırmalar, uzman görüşler, ninninin bebeklerde sadece anlık bir rahatlama sağlamadığını, genel ruh halini iyileştirdiğini ortaya çıkartmış. Hatta prematüre bebeklerde oksijen seviyesi artıyor, güvenli bağlanmayı destekliyor. İşte burada da müziğin iyileştirici etkisi var. Bence ninni sadece bebeklere değil, büyüklere de söylenmeli. Bazen o sevdiğimiz şarkılar ninni gibi geliyor. Hatta sevdiğimizin sesi ninni gibi geliyor bazen. Size de hiç oldu mu? Böyle arkadaşınızla, çok sevdiğiniz dostunuzla ya da ne bileyim annenizle, babanızla, kardeşinizle böyle keyifli sohbet anındayken uykunuz geliyor. İşte insanın çok sevdiği insanın yanında da uykusu geliyor. Sesi ninni gibi geliyor çünkü. Bu geleneksel yöntemin gücünden faydalanmayı ihmal etmeyin diye hatırlatayım ama bu saatlerde ninniden ziyade sevdiğimiz şarkıları dinlemeye devam edelim. Peki müziğin sesini biraz daha açarsanız hayatın ritminde affet beni sevgilim diyecek Ege Balkız, Boris Soprano radyolarınızda olacak.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Çok sevdiğiniz bir şarkı çıktığında mesela tüyleriniz diken diken oluyor mu? Ya da şarkıyı söylerken, çoğunlukla konserde oluyor mesela bana. Canlı canlı dinlerken müziği tüylerim diken diken oluyor. Peki neden oluyor? Bunu da araştırmışlar. Buna estetik titreme ya da deri ürpermesi derlerken, literatürdeki adını söyleyemediğim için açılımını söylüyorum size. Bu anlık fiziksel tepkinin bir işitsel algının ötesinde beynimizin karmaşık bilişsel ve duygusal devrelerinin müziğe verdiği tepki olarak ortaya çıkartmış. Yani beynimizin ödül ve haz merkezi olan bölgesinde yüksek miktarda dopamin salgılanıyor. Bu da sempatik sinir sistemini tetikliyor, istemsiz kas kasılmalarına ya da deride karıncalanma, işte kıl köklerindeki kasların uyarılmasıyla tüylerin diken diken olmasına sebep oluyormuş. Sonuç olarak baktığınızda hanımlar, beyler, beynimizdeki ödül ve haz merkezi devreye girdiğinde tüylerimiz diken diken olabiliyormuş. Kısaca böyle açıklamışlar, ben de hatırlatmış olayım. Bakalım bu sevdiğiniz şarkı mı acaba tüylerinizi diken diken edecek mi?

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Malum mevsim geçişinde olduğumuz için saçımız, cildimize de biraz daha dikkat edeceğiz. Yazdan çıktıktan sonra cildi biraz daha bakacağız. Hava soğuyacağı için, hava serinleyeceği için cildimize biraz daha dikkat edeceğiz. Ama uzmanlar diyorlar ki böyle cildinizi ürün bombardımanına tutmayın cilt bakımı yapıyorum diye. Sabit bir reçete olmadığı gibi her ürünün de cildin üzerinde denenmemesi gerektiğini söylüyorlar. O dönemdeki ihtiyacınıza uygun ürün seçildiği takdirde, çok sayıda olmadığı takdirde, içeriğine bakıldığı takdirde cilt bariyerinizi kuvvetlendirebilir diyorlar. Yani cilt bakımı deyince böyle üst üste onlarca cilt bakım ürünü kullanacağınız anlamına gelmesin. Sonbahar geldi diye cilt bakım ürünlerini hepsini cildiniz üzerinde uygulamayın. Ben küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte cildinizi nemlendirmeniz içeriden dışarıdan yeterli bence. Ama tabii cilt tipinize göre, siz kendi cildinizin ihtiyacına göre belirleyin. Çok da fazla abartmadan.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Fethat Can konuğumuzdu. Bu aşkın katili sensin. Bu kez Fethat Can yorumuyla dinledik. Biliyorsunuz kendisi aylardır tek tek yayınladığı senfonik kayıtları tek bir çatı altında topladı ve 30. sanat yılını kutlayan sanatçının Senfonik Live projesi 10 şarkılık bir albüm olarak geçtiğimiz haftalarda dijital müzik platformlarında ve YouTube'da dinleyicilerle buluştu. Kayıtların tamamı Bursa Merinos, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserlerden kaydedildi. Yani elinizdeki albüm, dinleyeceğiniz albüm stüdyoda yeniden kurulmuş bir düzenlemeli değil, o akşam canlı atmosferinin kendisi olarak paylaşıldı. Fethat Can'ın yıllara yayılan hit listesini, bu şarkıyı da bu albümde senfonik olarak dinleyeceksiniz. Senfonik Live geçtiğimiz Eylül ayı ortası itibariyle paylaşıldı. Haberiniz olsun. Peki, bu aşkın katili sensin. Hayatın ritminde Fethat Can geride kaldı. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun deyip Semih Cenk'le devam edelim.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı çizgi sanat kitap evinde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi sanat kitap evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi yeni bir gün daha başladı. O gün, yeni gün başladıktan sonra gün içinde yapacaklarımızı şöyle bir düşündük. Neler yapacağız? Sıraya koyduk, plan yaptık derken her şeyin en iyisini yapmak için belki de kendimizi hazırladık o güne. Fakat çoğumuz mükemmel işler başarmak uğruna elimizdekilerle mutlu olmayı deneyimleyemiyoruz bile. Ya da kendimizi mutlu eden şeylerden uzak kalıyoruz. Sırf mükemmel olsun diye bazı şeyler. İşte bunu değiştirebilmek için en önemlisi her şeyin mükemmelinin peşinden koşmayın. Her işi mükemmel şekilde yapmaya odaklamayın kendinizi. Tabii ki elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Yaptığınız işin en iyisini yapacaksınız ama mükemmelliyetçi olmak, mükemmel olanın peşinden gitmek elimizde bulunanlarla mutlu olmayı engelliyor. Bu yüzden mükemmeliyetin değil, mutluluğun peşinde olun.

Mutlaka size de oluyordur. Böyle yemek yedikten sonra kendinizi aradan kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen buzdolabının karşısında buluyor olabilirsiniz. Canınız hep bir şeyler yemek istiyorsa, mesela akşam yemeğinin üzerinden sadece bir saat geçmiş olmasına rağmen kendinizi mutfakta atıştıracak bir şeyler ararken buluyorsanız, bunun sebebi her zaman gerçek bir açlık değil. Diyetisyenlere göre özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan yeme isteği, günün yorgunluğunu atma, kendini daha iyi hissetme arzusuyla alakalı. Bu yüzden akşam acıkınca özellikle yemek yemeyin diyorlar, dişlerinizi fırçalayın. Bir de böyle deneyelim, acıkma hissini geciktiriyormuş. Yani ortadan kaldırdığı söyleniyor. Dişleri fırçaladıktan sonra o yemek yeme isteği gidiyormuş. Eğer akşam yemekten böyle bir saat sonra falan canınız hala bir şeyler yemek istiyorsa, karnınız tok olsa dahi, gerçekten aç değilseniz dişlerinizi fırçalayın, o his geçiyormuş. Hadi deneyelim bu akşam.

Hayatın ritmiyle çarşambanın ritmini birlikte yakaladık. Eylül'ün son gününün tadını birlikte çıkarttık. Bu güzel çarşamba gününde de yine 2 saati birlikte paylaştık. Hafta içi her gün olduğu gibi yarın da buluşacağız tabii ki güzel haberlerle. Yarın yine çok sevdiğimiz şarkılarla hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsak çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Kral'dan ve çok güzel bir çarşamba gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben 2 saat boyunca hafta içerisinde her gün olduğu gibi sizlerle hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Hadise'den Feryat.

Bloomberg Business yazmış, dünyada giderek yayılan lüks havalimanı hizmetlerini incelemiş. Özel jetiniz yok ama VIP salonlar, özel girişler, hızlı geçişler, kişi özel hizmetler. Uçağa binmeden önce kendinizi gerçekten başka bir seviyede hissetmek istiyorsanız yıllık üyelik ücreti 5000 dolara kadar çıkıyor. Yani özel bir uçağınız olmasına gerek yok özel bir muamele için.

Lux'tan devam edelim. Özel uçağınız yok ama özel uçak sahibiymiş gibi davranmak isterseniz eğer, zenginlerin yeni havalimanı modasından bahsedeyim.

Her gün ne pişirsem diye mutfakta saatlerce düşünmekten yorulanlara harika bir haberim var. Bilim dünyası son noktayı koydu. Sürekli farklı yemekler denemek yerine aynı sağlıklı öğünleri tekrar etmek kilo vermeyi hızlandırıyormuş. Evet, araştırmalar diyor ki karar yorgunluğunu bırak, kalorini sabitle, düzenini kur ve tartıyla barış. Yani yine mi aynı salata demeyin, o sadenin tadını çıkarın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

bugüne kadarki en büyük teknoloji anlaşmalarından biri yapıldı malum. Hikaye 2023'te başladı. Amerika'da neredeyse bütün eyaletler Meta'ya dava açtı. İddia da şu: Facebook ve Instagram özellikle çocukları ekranda daha uzun tutacak şekilde tasarlandı. Meta 17 milyar dolara kadar ödeme yapmayı ve bazı kuralları değiştirmeyi kabul etti. Neler bunlar derseniz, 18 yaş altına günlük toplam 2 saat kullanım sınırı, gece yarısı ile sabah 6 arasında erişim kısıtlaması, okul saatlerinde sessiz bildirimler ve bazı güzellik filtrelerine yasak geldi. Evet, artık telefonlar hadi yat artık diyecek.

0: uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

İngiltere'den alışveriş tutkunlarını biraz üzecek bir haberim var. Bristol, aşırı tüketimi teşvik ettiği gerekçesiyle bazı ürünlerin reklamlarını belediyeye ait alanlarda yasaklayan ilk kent olmuş. Vay be! Hedefte neler var derseniz, fast fashion, fosil yakıtlar ve yüksek karbon salınımına yol açan ürün ve hizmetler var. Ve evet, Black Friday'de bu yasağın içinde. Yani şehirde artık %70 indirim, son 3 ürün, hemen al diye bağıran reklamları görmek biraz zorlaşacak. Çok mantıklı.

Çocukların iyi olma hali araştırmasının sonuçlarına hemen şöyle bir bakalım. Araştırmaya göre çocukların sadece yarısından azı kendini mutlu hissediyor. 1/4'ü ise maalesef kaygılı. Çocukların %11'i çalışmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Doğal afetler ve yoksulluk çocukları gerçekten de korkutuyor. 29 ilde 1500 haneyle yapılan araştırmanın sonuçları böyle. Ekonominin durumundan veya aile bireylerinden birinin başına kötü bir şey gelmesinden kaygı duyuyor. Gelecekle ilgili planların gerçekleşmemesi, Covid-19 benzeri bir salgından kaygı duyan çocukların oranı da %63. Sınavlar, derslerde başarısız olmak çocuklarda kaygıya yol açıyor. Gerçekten biz çocukken böyle değildik, değil mi? Sanki bizim çocuklarımız, torunlarımız bir tık daha kaygılı.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Stresli misiniz biraz? Çözüm çok basit. 6 dakika kitap okuyun. Evet, araştırmalara göre sadece 6 dakika kitap okumak stres seviyesini %68 oranından düşürüyor. Üstelik sıcak banyodan, müzik dinlemekten çok daha etkili bir rahatlama yöntemiymiş. Ama olay sadece stres değil. Düzenli kitap okuyan ileri yaştaki kişilerde Alzheimer ve demans riski de çok düşükmüş.

Bu soruyu ümit ediyorum ki sabah saatlerinde kendinize sormuşsunuzdur. Ya da mesai bitiminde eğer eve dönme hazırlıkları içerisindeyseniz lütfen yeniden sorun. Bana şimdi ne lazım? İstatistikler yalan söylemiyor. Vaktimizin büyük bir kısmını mesai arkadaşlarımızla geçirdiğimiz düşünülürse her üç dostumuzdan birinin iş yerinden çıkması aslında çok da büyük bir sürpriz değil. Ama asıl mesele şu. O çok sevdiğimiz work bestie yani iş yeri kankası bizim için bir can simidi mi yoksa ayağımıza bağlanan bir taş mı? Verimlilik mi yoksa bir kahve daha mı? İkinciyi

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Uzmanlar yapay zeka sohbet botlarına 5 tür bilgiyi vermemek gerektiği konusunda uyarıyorlar. Bu uyarı için biraz geç kalındı bence. Gerçekten öyle. Kimlik bilgileri ilk sırada. Adres, telefon, pasaport, ehliyet numarası gibi kişisel bilgiler. 2. Mahrem bilgiler. Özel hayat, ilişkiler, kişisel meseleler. Tıbbi bilgiler. Sağlık kayıtları ve bizi doğrudan tanımlayan sağlık verileri. 4. sırada şirket sırları var. Ve 5. sırada finansal bilgiler. Banka hesapları, kredi kartları, maaş bordroları ve vergi belgeleri. Evet, bu bilgileri girmemek gerekiyor. Eylem girdik diyenler, ne olacak bilemiyorum tabii artık bu noktadan sonra, ama dikkatli olmakta gerçekten fayda var.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Yapay zeka dünyasında malum işler uzun zamandır karışık biliyorsunuz. Yapay zeka ajanları var biliyorsunuz. Bunlar sadece iş yapmıyor. Artık birbirlerini ihbar etmeye başlamışlar. Yeni iki sistem kurulmuş ve yapay zeka ajanlarından biri başka bir ajanın kuralları çiğnediğini fark ederse bunu insan araştırmacıları bildiriyor. Çok acayip değil mi?

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

işleri artık çok daha kolay. Ama söz konusu tamirat olduğunda gerçekten zorlanıyoruz değil mi? Özellikle biz hanımefendiler. Ama yapay zekada ilerlemeye başladı. Mesela Japonya'da bir teknoloji şirketi gerçek dünyada görev yapabilen yeni nesil robotları tanıttı. Üstelik onlar öyle sağa dön, sola dön falan değil. Çivi çakabiliyorlar. Delme işlemi yapabiliyorlar. Nesneleri tanıyıp fiziksel görevleri kendi başına gerçekleştirebiliyorlar. Yani yapay zeka artık atölyeye, fabrikaya, inşaata doğru

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir çarşamba günü. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Ayı sonlandırırken hafta yoğurtalıyoruz. Bu güzel çarşamba gününde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Melike Şahin'le açılışı yaptık. Doğum için gün sayan Melike Şahin karnı burnunda pozları paylaşmıştı. Biz de o muhteşem pozlara sevgilerimizi gönderelim. Bir an önce sağlıkla bebeğini kucağına alsın diyelim. Melike Şahin'le açılışı yaptık. Beni ancak dedi. Güzel bir iki saat var önümüzde. Hayatın ritminde yine hem gündemden uzaklaşacağız hem de haberdar olacağız. Yine çok sevdiğimiz şarkıları birlikte eşlik edeceğiz. Yine bugünü birlikte keyiflendireceğiz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Havalar mevsim normallerinin biraz daha altına düştü fark ettiyseniz. Türkiye'nin dört bir yanından sel haberleri gelirken artık bundan böyle sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında da olumsuz hava koşullarının haberlerini daha sık duyacakmışız gibi geliyor. Küresel ısınma etkisini iyice arttırdı ne de olsa. Mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar bir daha yükselecek mi? Yani pastırma sıcakları gelecek mi diye merak ediyorsanız eğer. Ekim ayı sonu Kasım ayı başına doğru pastırma sıcaklarını gelebileceğini söylüyorlar. Normal şartlar altında da zaten Ekim ayı sonu Kasım ayı ortası gibi gerçekleşiyor pastırma sıcakları ama tabii kesin bir tarih vermek doğru olmayabilir diyor meteorologlar. Bu tarihten önce ya da sonra da olabilecek sıcaklık değişimlerine şahit olabiliriz. Genel olarak böyle 25 Ekim ile 15 Kasım arasında pastırma sıcakları gelebilirmiş. Haberiniz olsun ama şimdilik bu haftayı genel olarak yağışlı geçireceğimizi söylüyorlar. Biz çarşambanın tadını, sonbaharın tadını çıkartmaya devam edelim.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Dün gece ne rüya gördünüz? Hatırlıyor musunuz? Bazen sabah uyandığımda hatırlayamıyorum gördüğüm rüyaları. Güzel düşler, gerçek olsun diyelim. Gördüğümüz güzel düşler, gerçek olsun, hatırlayalım onları da. Zaman zaman hatırlayamıyoruz. Fakat her gece uykumuzda o kadar fazla rüya görüyoruz ki, yeni bir araştırma ne kadar çok rüya görürseniz o kadar sağlıklı olduğunuzu söylüyor. Rüyaların görüldüğü REM uykusunda geçirilen sürenin uzaması, Parkinson ve demans başta olmak üzere 83 kronik hastalığın riskini önemli ölçüde azaltıyormuş. Yani işin aslı burada derin uyumada aslında. Derin uykuya geçtiğinizde, vücudunuz dinlendiğinde, uyuduğunuzda hastalıklar da bir bir uzaklaşıyor. Haberiniz olsun. Uykunuz derin, gününüz serin olsun diyelim. Bu güzel çarşambayı keyiflendirmeye devam edelim hayatın ritminde. Uyanık kalmak lazım ama Melis Kar yatıya geliyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Aslında tam egzersiz yapılacak mevsimdeyiz. Böyle açık havada koşular, yürüyüşler, sabah saatlerinde yapılacak egzersizler. En güzel zamanındayız, mevsimin tadını çıkartalım. Hiçbir şey yapamazsanız gün içinde böyle yavaş koşuyla bile kendinize gelebilirsiniz diyorlar. Yavaş koşu ya da hızlı yürüyüş mü desek ona? Yani ikisi de aynı şey aslında. Yeni bir araştırma. Yürüme hızına yakın, son derece yavaş tempoda yapılan 10 dakikalık bir koşunun beyni canlandırarak dikkati ve duygu durumunu iyileştirdiğini ortaya çıkartmış. Spor yapmak mutlu hissettiriyor. Siz ister hızlı yürüyün, ister yavaş koşun. Hangisini isterseniz yapın, yarım saatlik, 45 dakikalık bir egzersizin sizi daha mutlu hissettirdiğini fark edeceksiniz. Bu yüzden dikkatinizi toplayabilmek, duygu durumunu iyileştirebilmek için hiç değilse her gün 10 dakikayı kendinize ayırmayı ihmal etmeyin diyelim.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi yapılan bir araştırmadan bahsetmiştim. Uykunun süresi, rüya süresi daha doğrusu uzadıkça demans gibi bazı zihinsel hastalıkları da riskini düşürüyormuş. Yani sağlıklı oluyormuşuz demiştik eğer uzun süre rüya görürsek. Fakat Japonya'daki bir araştırmada der ki eğer rüya görürseniz çok fazla her gece, beyninizin normalde uyku sırasında ürettiğinden daha çok enerji ürettiği için sabahları yorgun uyanmanıza sebep olabilir. Yani şimdi hangisine inanacağız, hangisini kabul edeceğiz acaba? Bir deneyelim bakalım, geceliğin çok fazla rüya görürseniz eğer sabah yorgun mu uyanıyorsunuz, gece çok rüya gördüğünüz zamanlarda hafızanız daha mı keskin oluyor? Bir kendimiz deneyimleyelim kendi üzerimizde bakalım, yapılan araştırmalardan hangisini destekliyoruz?

Müziğin hep iyileştirici etkisinden bahsediyoruz ama aklınıza müziğin iyileştirici etkisi deyince böyle dinlediğimiz şarkıların hastalıkları bir anda iyileştirmesi geliyor olabilir. Uzun vadede iyi gelecek. Bir de tabii dinlediğiniz müziğin türü de önemli aslında. Mesela ninniler. Yani niye çocuklara ninni söyleriz? Hiç düşündünüz mü? Ağlayan bebekleri sakinleştirmek için, çocuklar uykuya bir an önce dalsın diye, araştırmalar, uzman görüşler, ninninin bebeklerde sadece anlık bir rahatlama sağlamadığını, genel ruh halini iyileştirdiğini ortaya çıkartmış. Hatta prematüre bebeklerde oksijen seviyesi artıyor, güvenli bağlanmayı destekliyor. İşte burada da müziğin iyileştirici etkisi var. Bence ninni sadece bebeklere değil, büyüklere de söylenmeli. Bazen o sevdiğimiz şarkılar ninni gibi geliyor. Hatta sevdiğimizin sesi ninni gibi geliyor bazen. Size de hiç oldu mu? Böyle arkadaşınızla, çok sevdiğiniz dostunuzla ya da ne bileyim annenizle, babanızla, kardeşinizle böyle keyifli sohbet anındayken uykunuz geliyor. İşte insanın çok sevdiği insanın yanında da uykusu geliyor. Sesi ninni gibi geliyor çünkü. Bu geleneksel yöntemin gücünden faydalanmayı ihmal etmeyin diye hatırlatayım ama bu saatlerde ninniden ziyade sevdiğimiz şarkıları dinlemeye devam edelim. Peki müziğin sesini biraz daha açarsanız. Hayatın ritminde affet beni sevgilim diyecek Ege Balkız, Boris Soprano radyolarınızda olacak.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

çok sevdiğiniz bir şarkı çıktığında mesela tüyleriniz diken diken oluyor mu? Ya da şarkıyı söylerken, çoğunlukla konserde oluyor mesela bana. Canlı canlı dinlerken müziği tüylerim diken diken oluyor. Peki neden oluyor? Bunu da araştırmışlar. Buna estetik titreme ya da deri ürpermesi derlerken, literatürdeki adını söyleyemediğim için açılımını söylüyorum size. Bu anlık fiziksel tepkinin bir işitsel algının ötesinde beynimizin karmaşık bilişsel ve duygusal devrelerinin müziğe verdiği tepki olarak ortaya çıkartmış. Yani beynimizin ödül ve haz merkezi olan bölgesinde yüksek miktarda dopamin salgılanıyor. Bu da sempatik sinir sistemini tetikliyor, istemsiz kas kasılmalarına ya da deride karıncalanma, işte kıl köklerindeki kasların uyarılmasıyla tüylerin diken diken olmasına sebep oluyormuş. Sonuç olarak baktığınızda hanımlar, beyler, beynimizdeki ödül ve haz merkezi devreye girdiğinde tüylerimiz diken diken olabiliyormuş. Kısaca böyle açıklamışlar, ben de hatırlatmış olayım. Bakalım bu sevdiğiniz şarkı mı acaba tüylerinizi diken diken edecek mi?

0: vakum ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Malum mevsim geçişinde olduğumuz için saçımızı, cildimizi de biraz daha dikkat edeceğiz. Yazdan çıktıktan sonra cildi biraz daha bakacağız. Hava soğuyacağı için, hava serinleyeceği için cildimize biraz daha dikkat edeceğiz. Ama uzmanlar diyorlar ki böyle cildinizi ürün bombardımanına tutmayın cilt bakımı yapıyorum diye. Sabit bir reçete olmadığı gibi her ürünün de cildin üzerinde denenmemesi gerektiğini söylüyorlar. O dönemdeki ihtiyacınıza uygun ürün seçildiği takdirde, çok sayıda olmadığı takdirde, içeriğine bakıldığı takdirde cilt bariyerinizi kuvvetlendirebilir diyorlar. Yani cilt bakımı deyince böyle üst üste onlarca cilt bakım ürünü kullanacağınız anlamına gelmesin. Sonbahar geldi diye cilt bakım ürünlerini hepsini cildiniz üzerinde uygulamayın. Ben küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte cildinizi nemlendirmeniz içeriden dışarıdan yeterli bence. Ama tabii cilt tipinize göre, siz kendi cildinizin ihtiyacına göre belirleyin. Çok da fazla abartmadan.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Fethat Can konuğumuz, bu aşkın katili sensin. Bu kez Fethat Can yorumuyla dinledik. Biliyorsunuz kendisi aylardır tek tek yayınladığı senfonik kayıtları tek bir çatı altında topladı ve 30. sanat yılını kutlayan sanatçının Senfonik Live projesi 10 şarkılık bir albüm olarak geçtiğimiz haftalarda dijital müzik platformlarında ve YouTube'da dinleyicilerle buluştu. Kayıtların tamamı Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserlerden kaydedildi. Yani elinizdeki albüm, dinleyeceğiniz albüm stüdyoda yeniden kurulmuş bir düzenlemeli değil, o akşam canlı atmosferinin kendisi olarak paylaşıldı. Fethat Can'ın yıllara yayılan hit listesini, bu şarkıyı da bu albümle senfonik olarak dinleyeceksiniz. Senfonik Live geçtiğimiz Eylül ayı ortası itibariyle paylaşıldı. Haberiniz olsun. Peki, bu aşkın katili sensin. Hayatın ritminde Fethat Can geride kaldı. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun deyip Semih Cenk'le devam edelim.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar. Hayvanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Profesyonel. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

için yeni bir gün daha başladı. O gün, yeni gün başladıktan sonra gün içinde yapacaklarımızı şöyle bir düşündük. Neler yapacağız? Sıraya koyduk, plan yaptık derken her şeyin en iyisini yapmak için belki de kendimizi hazırladık o güne. Fakat çoğumuz mükemmel işler başarmak uğruna elimizdekilerle mutlu olmayı deneyimleyemiyoruz bile. Ya da kendimizi mutlu eden şeylerden uzak kalıyoruz. Sırf mükemmel olsun diye bazı şeyler. İşte bunu değiştirebilmek için en önemlisi her şeyin mükemmelinin peşinden koşmayın. Her işi mükemmel şekilde yapmaya odaklamayın kendinizi. Tabii ki elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Yaptığınız işin en iyisini yapacaksınız ama mükemmelliyetçi olmak, mükemmel olanın peşinden gitmek elimizde bulunanlarla mutlu olmayı engelliyor. Bu yüzden mükemmeliyetin değil, mutluluğun peşinde olun.

Mutlaka size de oluyordur. Böyle yemek yedikten sonra kendinizi aradan kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen buzdolabının karşısında buluyor olabilirsiniz. Canınız hep bir şeyler yemek istiyorsa, mesela akşam yemeğinin üzerinden sadece bir saat geçmiş olmasına rağmen kendinizi mutfakta atıştıracak bir şeyler ararken buluyorsanız, bunun sebebi her zaman gerçek bir açlık değil. Diyetisyenlere göre özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan yeme isteği, günün yorgunluğunu atma, kendini daha iyi hissetme arzusuyla alakalı. Bu yüzden akşam acıkınca özellikle yemek yemeyin diyorlar, dişlerinizi fırçalayın. Bir de böyle deneyelim, acıkma hissini geciktiriyormuş. Yani ortadan kaldırdığı söyleniyor. Dişleri fırçaladıktan sonra o yemek yeme isteği gidiyormuş. Eğer akşam yemekten böyle bir saat sonra falan canınız hala bir şeyler yemek istiyorsa, karnınız tok olsa dahi, gerçekten aç değilseniz dişlerinizi fırçalayın, o his geçiyormuş. Hadi deneyelim bu akşam.

Hayatın ritmiyle çarşambanın ritmini birlikte yakaladık. Eylül'ün son gününün tadını birlikte çıkarttık. Bu güzel çarşamba gününde de yine 2 saati birlikte paylaştık. Hafta içi her gün olduğu gibi yarın da buluşacağız tabii ki güzel haberlerle. Yarın yine çok sevdiğimiz şarkılarla hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

0: yağlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.
1: Hayatın ritmi sona erdi.
2: Bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: gözleri halin.
1: Sevgahızla gözünden onda parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

Bekle, geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil, tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.